bir günüm, bir dünüm, bir senim, bir külüm. Bir dönün, bir görün, Mecnun'a çölüm. Her şey değişti yok, çöllerde sürün. Yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bile sözüm. Her yol yokuş bize, ben hala düzüm. Yağmurum düzüm, ıslanır gözüm. Gerçekler sert bir de her yanım hüzün. Varsa bir yanlışım gurbete sürün. Bülbülüm kayıp, ben diken ve gülüm.

0: silip baştan yazmıyor.
1: Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 5.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çarpıcı araştırma. Şempanzeler inançlarını kanıtlara göre değiştirebiliyor. Science dergisinde yayınlanan yeni araştırma, şempanzelerin kanıtları değerlendirip yanlış çıkarımlarını düzeltebildiğini gösterdi. İnsan aklının ayırt edici özelliklerinden biri de bir şeye duyulan inancın kanıtları gördükten sonra değişebilmesi. Ancak yeni bir araştırma bu özelliğin insanlara özgü olmadığını ortaya koydu. Science dergisinde yayınlanan araştırmaya göre şempanzeler de tıpkı insanlar gibi kanıtları değerlendirdikten sonra inançlarını yeniden şekillendirebiliyor. Uganda'daki Ngamba Adası şempanze koruma alanında yapılan araştırmada şempanzelerin önüne içinde yiyeceklerin olduğu birkaç kutu konuldu. İlk ipucu verildikten sonra bir kutu seçen şempanzelere ilk ipucuyla çelişen ikinci bir ipucu daha verildiğinde hayvanların neredeyse daima rasyonel davrandığı görüldü. Örneğin araştırmacılar bir kutuyu sallayarak içinde ses geldiğini şempanzelere duyurdu. Bu kanıta göre kutunun içinde yiyecek olduğunu zanneden şempanzelere bu kez söz konusu kutunun içinde taş olduğu gösterildi. Bunun üzerine şempanzeler aldatıldığını fark ederek hemen ikinci kutuya yöneldi. Araştırmacılara göre ikinci ipucunun daha ağır bastığı durumlarda şempanzeler önceki kararlarını değiştirip doğru kutuyu seçti. Ekibe göre bu sonuçlar şempanzelerin kanıtları tartma, belirsizliği değerlendirme ve kendi düşüncelerini sorgulama yeteneğine sahip olduğunu gösteriyor. Bu son araştırma insanla şempanze arasında bilişsel farkın sanıldığından çok daha dar olduğunu gözler önüne serdi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
5: Silivri Ali Paşa yolu üzerindeki gıda firmamız için üretim hattında çalışacak erkek eleman alınacaktır. Bilgi için 0532 248 4684.
6: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
7: Küpe

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: Küpe FM reklam.
1: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokak'ta.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
1: Öğrenciler hazır mısınız? Başak Ticaret Bellona'da okula dönüş fırsatları başladı. Genç odaları ve yatak baza gruplarında %30'a varan indirim fırsatını kaçırmayın. Üstelik Eylül ayı boyunca evini yenilemek isteyenlere özel fırsatlar da sizi bekliyor. Evinize yakışan fırsatlar Başak Ticaret Bellona'da.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Küpe FM reklam.
1: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
4: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, Ankastra set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Bir yağ ayçiçek yağı 4 litre pet 399.95, tat domates salçası 830 gram teneke 64.95, Danet fermente kangal sucuk kilogramı 899.95, ekici taze kaşar peyniri 600 gram 239.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Varnalı Caddesi, Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çarpıcı araştırma. Şempanzeler inançlarını kanıtlara göre değiştirebiliyor. Science dergisinde yayınlanan yeni araştırma, şempanzelerin kanıtları değerlendirip yanlış çıkarımlarını düzeltebildiğini gösterdi. İnsan aklının ayırt edici özelliklerinden biri de bir şeye duyulan inancın kanıtları gördükten sonra değişebilmesi. Ancak yeni bir araştırma bu özelliğin insanlara özgü olmadığını ortaya koydu. Science dergisinde yayınlanan araştırmaya göre şempanzeler de tıpkı insanlar gibi kanıtları değerlendirdikten sonra inançlarını yeniden şekillendirebiliyor. Uganda'daki Ngamba Adası şempanze koruma alanında yapılan araştırmada şempanzelerin önüne içinde yiyeceklerin olduğu birkaç kutu konuldu. İlk ipucu verildikten sonra bir kutu seçen şempanzelere ilk ipucuyla çelişen ikinci bir ipucu daha verildiğinde hayvanların neredeyse daima rasyonel davrandığı görüldü. Örneğin araştırmacılar bir kutuyu sallayarak içinde ses geldiğini şempanzelere duyurdu. Bu kanıta göre kutunun içinde yiyecek olduğunu zanneden şempanzelere bu kez söz konusu kutunun içinde taş olduğu gösterildi. Bunun üzerine şempanzeler aldatıldığını fark ederek hemen ikinci kutuya yöneldi. Araştırmacılara göre ikinci ipucunun daha ağır bastığı durumlarda şempanzeler önceki kararlarını değiştirip doğru kutuyu seçti. Ekibe göre bu sonuçlar şempanzelerin kanıtları tartma, belirsizliği değerlendirme ve kendi düşüncelerini sorgulama yeteneğine sahip olduğunu gösteriyor. Bu son araştırma insanla şempanze arasında bilişsel farkın sanıldığından çok daha dar olduğunu gözler önüne serdi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
5: Silivri Ali Paşa yolu üzerindeki gıda firmamız için üretim hattında çalışacak erkek eleman alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
6: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

Süper FM'den günaydın herkese. Hafta sonunun adım adım yaklaştığı 4 Eylül Cuma sabahında 8'i 6 dakika geçiyor saatler ve duyuyorsunuz ki PFM çok güzel şarkılar çalıyor. Gün boyunca bulunduğunuz yerde radyolarınızdan bu güzel şarkıları dinlemeyi sürdüreceksiniz. Sabah haberleri başladı. Biraz sonra günün hava durumuna bakalım bugün ve özellikle hafta sonu planı yapanlar hava durumunu bir hatırlasınlar. Belki planlarında değişiklik yaparlar. Sonrasında da gündemdeki haberlerden öne çıkan başlıkları aktaracağız. Saat 10'a kadar beraberiz. Günaydın Trakya. Gününüz güzel geçsin, işiniz rast gitsin.

0: FM reklam.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokulu ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294. Chery.
7: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

sabah haberlerine bir kez daha hoş geldiniz. Günaydın. Cuma günü bugün Balkanlardan misafir bekliyorduk. Hava sıcaklıklarını 5 derece kadar düşürecek ve hava serinleyerek biraz olsun nefes alacaktık artık yaza veda etmeye hazırlandığımız bu günlerde. Ama Balkanlar iptal oldu. Araya bir Afrika girdi. Afrika sıcaklıkları bugünden itibaren tüm yurtta 3-4 derece artışlara sebep olacak. Pazar günü İstanbul ve civarı 33 derecelere çıkacak. Edirne yanacak. 38 derece olacak Edirne'de hafta sonu.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Alp FM reklam.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
6: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 14-10.
7: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7-24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
8: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
0: HDI Sigorta. Küpe FM reklam.

Fenerbahçe'den gece yarısı Talisca açıklaması geldi. Brezilyalı futbolcuyla karşılıklı anlaşılarak sözleşmesine son verildiği duyuruldu. Kulüp kararı kısa bir bilgilendirme metniyle gece yarısı paylaştı ve kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dilendi. Tabii spor yorumcuları ya da spor yazarlarından konuyla ilgili detaylı bilgi herhalde bugün yarın alırız.

Emekli oldum derken bu kez turnayı gözünden vurdu. Icardi'den söz ediyoruz. Galatasaray'dan ayrılan ve serbest kalan oyuncu. Icardi'nin takım bulamadığı için emekli olacağı öne sürülüyordu. Ama İspanya'dan sürpriz bir talip bulduğu şimdi iddia ediliyor. Mauro Icardi'nin La Liga ekiplerinden Elche'nin transfer gündemine girdiği öne sürüldü.

0: Küpe FM reklam.
1: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
5: Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 29.999 TL, 18.000 BTU 43.499 TL, 24.000 BTU 52.999 TL. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

0: dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Evleri boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
7: Füze geldi, şöyle şöyle düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

0: FM reklam.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
4: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
5: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi. Seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9, 10, 11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9, 10, 11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
0: Küpe FM reklam.

Mabel Matiz radyolarınızdaydı. 9 çeyreği gösteriyor saatler. Bu tür farklı değişik uygulamalar dünyada yayılmaya başladı. Önceden bildiğim kadarıyla sadece Japonya'da vardı. Şimdi yeni haberde Tayland'da da benzer bir uygulama yapılmaya başlanmış. Nedir? İnsanlar, yalnız yaşayan insanların sayısı arttıkça alışılmışın dışında bir takım hizmetler de ortaya çıkıyor. Saatlik ücret karşılığında arkadaş kiralama hizmeti varmış Tayland'da. Mesela seyahate gideceksiniz, arkadaşınız yok. Parayla yanınızda arkadaş kiralayabiliyorsunuz ya da spor salonuna gideceksiniz aynı şekilde. Kafede oturup bir kahve içeceksiniz. Tek başınıza oturup içmek istemiyorsunuz. Arkadaş kiralama şirketleri, uygulamaları varmış. Saatlik ücret karşılığında kiralıyorsunuz. Kafede oturuyorsunuz, kahve içiyorsunuz. Hadi bay bay. Ya da spor salonuna gidiyorsunuz. Birlikte spor yapıyorsunuz. Hadi bay bay. Nasıl uygulama?

0: Küpe FM reklam.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokulu ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
3: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 12 94. Çeri.
7: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Yakında 81 ilde sokak köpekleri denetimi başlayacak. Müfettişler sahipsiz hayvanların toplanıp toplanmadığını ve işlemlerin mevzuata uygun yapılıp yapılmadığını denetleyecekmiş. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre şimdiye kadar sokak köpeklerinin %97'sinin toplandığı belirtiliyor. Sevin.

0: bir reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çarpıcı araştırma. Şempanzeler inançlarını kanıtlara göre değiştirebiliyor. Science dergisinde yayınlanan yeni araştırma, şempanzelerin kanıtları değerlendirip yanlış çıkarımlarını düzeltebildiğini gösterdi. İnsan aklının ayırt edici özelliklerinden biri de bir şeye duyulan inancın kanıtları gördükten sonra değişebilmesi. Ancak yeni bir araştırma bu özelliğin insanlara özgü olmadığını ortaya koydu. Science dergisinde yayınlanan araştırmaya göre şempanzeler de tıpkı insanlar gibi kanıtları değerlendirdikten sonra inançlarını yeniden şekillendirebiliyor. Uganda'daki Ngamba Adası şempanze koruma alanında yapılan araştırmada şempanzelerin önüne içinde yiyeceklerin olduğu birkaç kutu konuldu. İlk ipucu verildikten sonra bir kutu seçen şempanzelere ilk ipucuyla çelişen ikinci bir ipucu daha verildiğinde hayvanların neredeyse daima rasyonel davrandığı görüldü. Örneğin araştırmacılar bir kutuyu sallayarak içinde ses geldiğini şempanzelere duyurdu. Bu kanıta göre kutunun içinde yiyecek olduğunu zanneden şempanzelere bu kez söz konusu kutunun içinde taş olduğu gösterildi. Bunun üzerine şempanzeler aldatıldığını fark ederek hemen ikinci kutuya yöneldi. Araştırmacılara göre ikinci ipucunun daha ağır bastığı durumlarda şempanzeler önceki kararlarını değiştirip doğru kutuyu seçti. Ekibe göre bu sonuçlar şempanzelerin kanıtları tartma, belirsizliği değerlendirme ve kendi düşüncelerini sorgulama yeteneğine sahip olduğunu gösteriyor. Bu son araştırma insanla şempanze arasında bilişsel farkın sanıldığından çok daha dar olduğunu gözler önüne serdi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Ali Paşa yolu üzerindeki gıda firmamız için üretim hattında çalışacak erkek eleman alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
1: Bunun size ne zararı var?
2: Yani gerçekten mağdur oldum.
3: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
4: Evde boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
5: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
6: Füze geldi, şöyle şura düştü.
7: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize keyif dolu sabahlar. 4 Eylül Cuma sabahından hepinize kucak dolusu sevgiler ve işte beklediğimiz gün geldi. Haftanın finalini yapıyoruz. Cuma enerjisi sabahın ilk ışıkları ile birlikte üstümüze sindi bile. Eylül ayının o tatlı serin esintisiyle güne başlamak, hafta sonunun kapıda olduğunu bilmek gibisi yok. Deli'nin yeniden yorumlanma sürecini anlatan benim için enerjisi ve ruhuyla her zaman özel bir şarkı oldu. Şimdi ise Disco Horizon dokunuşuyla şarkının bambaşka bir tarafını ortaya çıkarmak istedik. R'de parçanın özünü korurken disco ve elektronik müziğin enerjisini daha fazla hissettiren dans duygusu yüksek ve güncel bir sound yarattık dediği şarkısıyla Gökhan Türkmen radyolarınızda.

0: Küpe FM reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
4: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.

0: reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Maylo tuvalet kağıdı kırklı bambu 3 katlı 299.95, Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar renkliler 389.95, Paşa Bahçe konserve kavanoz 1 litre 17.95, Paşa Bahçe konserve kapağı adet 3.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam. Küp FM. Bap, bap, bap.

İster işte olun, ister yollarda, ister kahvaltınızı hazırlıyor olun. Bugün modumuzu tavan yapıyoruz. Çaylar kahveler tazelendiyse radyolarınızın sesini açın. Harika bir cuma günü yayınıyla mikrofon başındayız. Hadi güne birlikte devam ediyoruz. Hız kesmeden üretim yapmaya devam eden Ağustos ayının ortalarında yayınladığı New York çekimli 5 Yıldız parçasının sonrasında bu yeni single çalışmasıyla listelerdeki yerini tazeleyen, şarkının isminde ve sözlerinde müziğinin ulaştığı boyutları abartılı ve eğlenceli bir dille anlattı. Uzaylılar bile dinliyor beni diyerek tarzının sınırları aşacak kadar geniş kitlere ulaştığını vurgulayan Level C5 radyolarınızda.

0: Küpe FM reklam.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
2: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9, 10, 11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9, 10, 11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı Uzman Doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
4: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
0: Küpe FM reklam.

Herkese mutlu ve huzurlu bir 4 Eylül Cuma gününden merhaba. Eylül'ün ilk cumasına uyanmış olmanın o güzel ferahlığıyla frekansımızda buluştuk. Dün yorgunluğu, haftanın stresini geride bırakıyoruz. Çünkü bugün cuma ve bugün işler daha bir kolay aksın. Tebessüm yüzümüzden hiç eksik olmasın. Yalnızlık, sitem ve vazgeçememe duygularını barındıran derin ve melankolik yapısıyla dikkat çektiği, özgün sesi ve şairane şarkı sözleriyle tanıdığımız bu yeni parçasıyla müzik kariyerindeki hikaye anlatıcılığına bir yenisini daha eklediği Canımın Sultanı isimli parçayla Kahraman Deniz bizlere sesleniyor.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne açıklarında geçen pazar günü alabora olan yolcu gemisinde kayıp bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını ve can kaybının 10'a çıktığını duyurdu. 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında aylık tutukluluk incelemesi kapsamında 2 sanığın tahliyesine karar verildi. Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçiminin yenilenmesinin ardından belediye meclisinin CHP'li 4 üyesi partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.
2: Spor.
3: Teknik direktörlük koltuğu için arayışlarını sürdüren Trabzonspor'a kariyerine teknik adam olarak devam eden Liverpool efsanesi Steven Gerrard'ın önerildiği iddia edildi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada teknik direktörün büyük olasılıkla yabancı olacağını açıklamıştı. 2026 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükselen Amili Kadın Voleybol takımımız 2027 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 44 kuruş, 1 euro 56 lira 32 kuruş, gram altın 6.961 liradan, çeyrek altın 11.294 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı bulutlu, Trakya'nın batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 28, İstanbul 29, Kırklareli 30, Çanakkale 31, Edirne 32 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Yol boyunca size eşlik edecek en güzel melodiler ve ruhunuza dinlenme katacak müzik haberlerle karşınızdayız. Yollardakilere hayırlı yolculuklar, güne yeni başlayanlara ise harika bir gün diliyoruz. Yılın ilk yarısında Deep Rice ve Teoman işbirliğiyle yayımladığı Kim Teklisi'nin ardından tekli üretimlerini hız kesmeden devam eden klasikleşen pürüzsüz vokal performansını gece atmosferine uygun ritmik dokunuşları ve güçlü bas yürüyüşleriyle bir araya getirdiği Bu Gece isimli parçayla da bugünlerde gündemde olan kendi has bulu vokali ve elektronik altyapıları harmanladığı tarzıyla alternatif müziğin güçlü isimlerinden olan Cabbar konuğumuz oluyor.

Hep bir telaş, azıcık yavaş geçti ömürler boşa.

0: Küpe FM reklam. Dünya Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44 rofaenerji.com.
2: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Otocenter Lüleburgaz.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 14-10.
5: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik. Mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Takvimler 4 Eylül Cuma gününü gösteriyor. Güneşle birlikte biz de yayınımıza enerjik bir başlangıç yaptık. Haftayı bitirmenin haklı gururu ve Cuma günün verdiği o neşeyle mikrofon başındayız. Bugün hiçbir şeyin modunuzu düşürmesine izin vermeyin.

adım adım hafta sonu yaklaşırken gününüzün su gibi akıp gitmesini sağlayacak en güzel ritimler peş peşe geliyor. Yeni parçasıyla aşkın ve duyguların kırılgan doğasını işlemeye devam eden sözü ve müziği tamamen kendisine ait olan aşık olunan kişinin gözlerindeki yüzünü iyileştirme, onun geçmiş kırgınlıklarını sarma arzusundan yola çıkan, henüz çok iyi tanınmayan birine uzaktan duyulan, derin sevgiyi ve kırılgan bağları anlattığı Ayıp isimli yepyeni single çalışmasıyla Sena Şahin'e kulak veriyoruz.

0: FM reklam.
1: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokak'ta.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
1: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9, 10, 11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
4: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294.
0: Chery. Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

4 Eylül Cuma gününden haftanın en güzel gününden hepinize kocaman bir merhaba. Cuma geldi. Hafta sonu planları zihinlerde yapılmaya başlandı bile. Günün bu saatlerinde enerjinizi yükseltecek, içinizi ısıtacak en hit şarkılarla yanınızdayız. Yola çıkanlar, masasının başına geçenler ve bizi dinleyen herkes için harika bir gün olsun. Şimdi hiç vakit kaybetmeden sıradaki şarkıyla Cuma'yı selamlıyoruz. 1999 yılına damga vuran sözle müziği Serdem Coşkun'un imzasını taşıyan İkonik arabesk pop klasiğini yıllar sonra modern bir dokunuşla birlikte genç şarkıcı Bengü Beker'le özel bir akustik düet projesiyle yeniden seslendiren Ebru Yaşar Küpe Efendi.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çarpıcı araştırma. Şempanzeler inançlarını kanıtlara göre değiştirebiliyor. Science dergisinde yayınlanan yeni araştırma, şempanzelerin kanıtları değerlendirip yanlış çıkarımlarını düzeltebildiğini gösterdi. İnsan aklının ayırt edici özelliklerinden biri de bir şeye duyulan inancın kanıtları gördükten sonra değişebilmesi. Ancak yeni bir araştırma bu özelliğin insanlara özgü olmadığını ortaya koydu. Science dergisinde yayınlanan araştırmaya göre şempanzeler de tıpkı insanlar gibi kanıtları değerlendirdikten sonra inançlarını yeniden şekillendirebiliyor. Uganda'daki Ngamba Adası şempanze koruma alanında yapılan araştırmada şempanzelerin önüne içinde yiyeceklerin olduğu birkaç kutu konuldu. İlk ipucu verildikten sonra bir kutu seçen şempanzelere ilk ipucuyla çelişen ikinci bir ipucu daha verildiğinde hayvanların neredeyse daima rasyonel davrandığı görüldü. Örneğin araştırmacılar bir kutuyu sallayarak içinde ses geldiğini şempanzelere duyurdu. Bu kanıta göre kutunun içinde yiyecek olduğunu zanneden şempanzelere bu kez söz konusu kutunun içinde taş olduğu gösterildi. Bunun üzerine şempanzeler aldatıldığını fark ederek hemen ikinci kutuya yöneldi. Araştırmacılara göre ikinci ipucunun daha ağır bastığı durumlarda şempanzeler önceki kararlarını değiştirip doğru kutuyu seçti. Ekibe göre bu sonuçlar şempanzelerin kanıtları tartma, belirsizliği değerlendirme ve kendi düşüncelerini sorgulama yeteneğine sahip olduğunu gösteriyor. Bu son araştırma insanla şempanze arasında bilişsel farkın sanıldığından çok daha dar olduğunu gözler önüne serdi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Ali Paşa yolu üzerindeki gıda firmamız için üretim hattında çalışacak erkek eleman alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 34 53 0549 318 34 53.
5: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
6: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Motorinin litresine ortalama 7 lira 79 kuruş, benzinin litresine ise 2 lira 57 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu'yla Alsu isimli gemilerin çarpışmasının ardından bilirkişi ön raporu ortaya çıktı. Dümende tecrübesiz 3. kaptanın olduğu, kaptanın kamerasında uyuduğu bildirildi. İçişleri Bakanlığı koordinesinde 7 bakanlığın imzasıyla hayata geçirilecek yeni güvenlik protokolüyle okullarda sıfır açık dönemi başlıyor. İstihdam edilecek 31 bin kişilik bahçe güvenlik personeli okulların fiziksel güvenliğinde kritik bir rol üstlenecek. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Avrupa Birliği'nin İran'a yönelik ekonomik tecrit operasyonuna resmen katıldığını duyurdu. Bessent, İran rejiminin finansal kaynakları kesilene kadar durmayacaklarını ifade etti.
4: Spor.
3: Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında bugün Başakşehir'e konuk olacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile yollarını ayırdığını duyurdu.
4: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 44 kuruş, 1 euro 56 lira 32 kuruş, gram altın 6.961 liradan, çeyrek altın 11.294 liradan alıcı buluyordu.
4: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı bulutlu, Trakya'nın batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 28, İstanbul 29, Kırklareli 30, Çanakkale 31, Edirne 32 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Günaydın, günün tam ortasından haftanın en tatlı saatlerinden herkese kucak dolusu sevgiler. Cumalü'den sonrasındayız, mesainin yarısı geride kaldı. Hafta sonuna sadece saatler var, işlerinizi hafifletecek. Günün yoğunluğunu unuturacak harika bir isimle karşınızdayız. İster masanızın başında bir öğle molasında olun, ister trafikte adım adım ilerliyor olun. Cuma enerjisini hep birlikte yükseltiyoruz. Radyonuzun sesini biraz daha açın, günün en keyifli saatleri başlıyor. Daha önce seni o gökyüzüne ben koydum ve bir güldün cenneti gördüm gibi it şarkılarıyla adından söz ettiren, söz ve bestesi tamamen kendisine ait olan kalabalıkların içinde yalnız kalma hissini, bir şehre ve o şehirde yaşanan geçmiş anılara duyulan derin özlemi anlattığı İstanbul isimli parçayla bugünlerde gündemde olan Cem Yenel bizlere sesleniyor.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 3312 irmethospital.com.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
6: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.
2: Günün en güzel, en huzurlu anlarından tünaydın cuma gününün o kendine has hafifli öğle saatleriyle birlikte iyice hissettirmeye başladı. Haftanın tüm yorgunluğunu geride bırakmaya hazırlandığımız bu anlarda çayınızı kahvenizi kapıp bize katıldıysanız ne mutlu. Önümüzdeki saatler boyunca ruhunuzu dinlendirecek şarkılar ve tatlı müzik haberlerle yanınızdayız. Cuma gününün öğle molası bizden, keyifle dinlemesi ise sizden. Love Stations 26 albümü kapsamında Unut Gitsin ve Ceyhan Mürtezaoğlu düet yaptığı, bir canın parçalarının da yer aldığı 3 şarkılık özel bir canlı akustik mini albümünün kapanış eseri olarak dinleyiciyle buluşturduğu, Pir Sultan Abdal'a ait olan Ölümsüz eseri kendi özgü tarzıyla yeniden canlandırdığı, Sivas ellerinde sazım çalınır parçasıyla bugünlerde gündemde olan piyano başındaki eşsiz performansları ve duru vokaliyle tanıdığımız Ceren Gündoğdu Küpe FM'de konuğumuz oluyor.

0: Alp FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi. Seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Çaykur Tiryaki Çay 1000 gram 329.95, Çibo Türk Kahvesi 100 gram 69.95, Eker Yoğurt Yarım Yağlı 2000 gram 124.95, Eriş Un 5 kilogram 129.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294.
2: Chery.
0: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Küpe FM reklam.

Ve böylece bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlükte bu kadar. Hafta sonu eğlenceniz olan tam 20 parçanın nabzını tuttuğumuz Zirvedekiler programında yine Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM frekanslarında buluşalım. Derdim imdat bana masal anlatma ve sen dönene kadar şarkılarından oluşan özel Latin repertuarıyla hayranlarına seslenmeye devam eden popstar Hadise'nin Arabenisi'yle hepinize günün geri kalan kısmında mutlu, huzur dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın. Oh,

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne açıklarında geçen pazar günü alabora olan yolcu gemisinde kayıp bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını ve can kaybının 10'a çıktığını duyurdu. 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında aylık tutukluluk incelemesi kapsamında 2 sanığın tahliyesine karar verildi. Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçiminin yenilenmesinin ardından belediye meclisinin CHP'li 4 üyesi partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.
2: Spor.
3: Teknik direktörlük koltuğu için arayışlarını sürdüren Trabzonspor'a kariyerine teknik adam olarak devam eden Liverpool efsanesi Steven Gerrard'ın önerildiği iddia edildi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada teknik direktörün büyük olasılıkla yabancı olacağını açıklamıştı. 2026 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükselen Amili Kadın Voleybol takımımız 2027 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 44 kuruş, 1 euro 56 lira 32 kuruş, gram altın 6.961 liradan, çeyrek altın 11.294 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı bulutlu, Trakya'nın batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 28, İstanbul 29, Kırklareli 30, Çanakkale 31, Edirne 32 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Alfa FM reklam.
1: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Başak Ticaret İstikbal'den evlenenlere büyük jest. 134 bin liradan başlayan avantajlı düğün paketleri ve kaçırılmaz fırsatlar sizi bekliyor. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
3: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
0: HDI Sigorta. Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
4: Çeri.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çarpıcı araştırma. Şempanzeler inançlarını kanıtlara göre değiştirebiliyor. Science dergisinde yayınlanan yeni araştırma, şempanzelerin kanıtları değerlendirip yanlış çıkarımlarını düzeltebildiğini gösterdi. İnsan aklının ayırt edici özelliklerinden biri de bir şeye duyulan inancın kanıtları gördükten sonra değişebilmesi. Ancak yeni bir araştırma bu özelliğin insanlara özgü olmadığını ortaya koydu. Science dergisinde yayınlanan araştırmaya göre şempanzeler de tıpkı insanlar gibi kanıtları değerlendirdikten sonra inançlarını yeniden şekillendirebiliyor. Uganda'daki Ngamba Adası şempanze koruma alanında yapılan araştırmada şempanzelerin önüne içinde yiyeceklerin olduğu birkaç kutu konuldu. İlk ipucu verildikten sonra bir kutu seçen şempanzelere ilk ipucuyla çelişen ikinci bir ipucu daha verildiğinde hayvanların neredeyse daima rasyonel davrandığı görüldü. Örneğin araştırmacılar bir kutuyu sallayarak içinde ses geldiğini şempanzelere duyurdu. Bu kanıta göre kutunun içinde yiyecek olduğunu zanneden şempanzelere bu kez söz konusu kutunun içinde taş olduğu gösterildi. Bunun üzerine şempanzeler aldatıldığını fark ederek hemen ikinci kutuya yöneldi. Araştırmacılara göre ikinci ipucunun daha ağır bastığı durumlarda şempanzeler önceki kararlarını değiştirip doğru kutuyu seçti. Ekibe göre bu sonuçlar şempanzelerin kanıtları tartma, belirsizliği değerlendirme ve kendi düşüncelerini sorgulama yeteneğine sahip olduğunu gösteriyor. Bu son araştırma insanla şempanze arasında bilişsel farkın sanıldığından çok daha dar olduğunu gözler önüne serdi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Ali Paşa yolu üzerindeki gıda firmamız için üretim hattında çalışacak erkek eleman alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 34 53 0549 318 34 53.
5: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
6: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 107 yıl önce tüm imkansızlıklara rağmen milletçe gösterilen azim ve kararlılığın bugün de Türkiye 100 yılı hedefindeki en güçlü motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açığında alabora olan yolcu gemisindeki iki kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla can kaybı 12'ye çıktı. Kayıp 16 kişi için arama çalışmaları devam ediyor. Yükseköğretim Kurulu, öğrencilerin öğrenim ücretlerinde belirlenen sınırın üzerinde zam yaptıkları gerekçesiyle 23 vakıf üniversitesi hakkında soruşturma başlattı. Üniversitelerin ilan ettiği ücretlerle öğrencilere yansıtılan artışların mevzuata uygunluğu araştırılacak. Birleşmiş Milletler'in son 1000 yılın en güçlü El Niño hava olayının yaklaştığı yönündeki uyarısının ardından İngiliz hükümeti vatandaşlarına elektrik ve su kesintilerine karşı evlerinde birkaç gün yetecek gıda ve su bulundurmaları çağrısında bulundu.
2: Spor.
3: Fenerbahçe ile Beşiktaş Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçla 365. kez rakip olacak. İki takım arasında oynanan 364 derbide Sarı Lacivertliler 137, Siyah Beyazlılar ise 130 galibiyet elde etti. İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları kapanış töreniyle tamamlandı. Türkiye Taranto 2026'yı 111 madalyayla 2. sırada bitirdi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 44 kuruş, 1 euro 56 lira 32 kuruş, gram altın 6.961 liradan, çeyrek altın 11.294 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı bulutlu, Trakya'nın batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 28, İstanbul 29, Kırklareli 30, Çanakkale 31, Edirne 32 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Alp FM reklam.
1: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9, 10, 11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9, 10, 11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
4: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
6: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Bir yağ ayçiçek yağı 4 litre pet 399.95, tat domates salçası 830 gram teneke 64.95, danet fermente kangal sucuk kilogramı 899.95, ekici taze kaşar peyniri 600 gram 239.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Varnalı Caddesi, Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
0: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Başak Ticaret Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 TL, iPhone 17 Pro Max 130.999 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri mağazalarımıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

0: FM. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Motorin litresine ortalama 7 lira 79 kuruş, benzinin litresine ise 2 lira 57 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu'yla Alsu isimli gemilerin çarpışmasının ardından bilirkişi ön raporu ortaya çıktı. Dümende tecrübesiz 3. kaptanın olduğu, kaptanın kamerasında uyuduğu bildirildi. İçişleri Bakanlığı koordinesinde 7 bakanlığın imzasıyla hayata geçirilecek yeni güvenlik protokolüyle okullarda sıfır açık dönemi başlıyor. İstihdam edilecek 31 bin kişilik bahçe güvenlik personeli okulların fiziksel güvenliğinde kritik bir rol üstlenecek. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Avrupa Birliği'nin İran'a yönelik ekonomik tecrit operasyonuna resmen katıldığını duyurdu. Bessent, İran rejiminin finansal kaynakları kesilene kadar durmayacaklarını ifade etti.
4: Spor.
3: Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında bugün Başakşehir'e konuk olacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile yollarını ayırdığını duyurdu.
4: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 44 kuruş, 1 euro 56 lira 32 kuruş, gram altın 6.961 liradan, çeyrek altın 11.294 liradan alıcı buluyordu.
4: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı bulutlu, Trakya'nın batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 28, İstanbul 29, Kırklareli 30, Çanakkale 31, Edirne 32 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Kafe FM'den iyi günler diliyorum. Eylül'ün 4'ü geldi bile, günlerden cuma. Hafta sonu tatiline adım adım yaklaşırken keyifli şarkılarla gününüze eşlik etmeye devam ediyoruz. Bugün programın ilk konuğu Yalın.

0: Kulübü FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
0: Küpe FM Reklam.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Melike Şahin merakla beklenen yeni teklisi Ölmem Ölememi müzikseverlerin beğenisine sundu. Şarkı sanatçının kendine özgü yorumuyla kalp kırıklığını yeniden ayağa kalkma ve özgürleşme duygusuyla buluşturuyor.

0: Metropol FM reklam.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczacımer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende. İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10. Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Pınarhisar Belediyesi tarafından bu yıl 14.sü düzenlenen Pınarhisar Gençlik ve Modifiye Festivali dün başladı. Festivalin ilk gününde sevilen şarkıcı Aydilge sahne aldı. Festival kapsamında bu akşam İrem Derici, 5 Eylül'de Sagopa Kajmer, 6 Eylül'de ise Pozi Pınarhisarlılarla

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çarpıcı araştırma. Şempanzeler inançlarını kanıtlara göre değiştirebiliyor. Science dergisinde yayınlanan yeni araştırma, şempanzelerin kanıtları değerlendirip yanlış çıkarımlarını düzeltebildiğini gösterdi. İnsan aklının ayırt edici özelliklerinden biri de bir şeye duyulan inancın kanıtları gördükten sonra değişebilmesi. Ancak yeni bir araştırma bu özelliğin insanlara özgü olmadığını ortaya koydu. Science dergisinde yayınlanan araştırmaya göre şempanzeler de tıpkı insanlar gibi kanıtları değerlendirdikten sonra inançlarını yeniden şekillendirebiliyor. Uganda'daki Ngamba Adası şempanze koruma alanında yapılan araştırmada şempanzelerin önüne içinde yiyeceklerin olduğu birkaç kutu konuldu. İlk ipucu verildikten sonra bir kutu seçen şempanzelere ilk ipucuyla çelişen ikinci bir ipucu daha verildiğinde hayvanların neredeyse daima rasyonel davrandığı görüldü. Örneğin araştırmacılar bir kutuyu sallayarak içinde ses geldiğini şempanzelere duyurdu. Bu kanıta göre kutunun içinde yiyecek olduğunu zanneden şempanzelere bu kez söz konusu kutunun içinde taş olduğu gösterildi. Bunun üzerine şempanzeler aldatıldığını fark ederek hemen ikinci kutuya yöneldi. Araştırmacılara göre ikinci ipucunun daha ağır bastığı durumlarda şempanzeler önceki kararlarını değiştirip doğru kutuyu seçti. Ekibe göre bu sonuçlar şempanzelerin kanıtları tartma, belirsizliği değerlendirme ve kendi düşüncelerini sorgulama yeteneğine sahip olduğunu gösteriyor. Bu son araştırma insanla şempanze arasında bilişsel farkın sanıldığından çok daha dar olduğunu gözler önüne serdi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
5: Silivri Ali Paşa yolu üzerindeki gıda firmamız için üretim hattında çalışacak erkek eleman alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
6: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
7: Küpe FM.
8: Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden Bahadır Tatlıöz, sınırları kaldıran yeni albümü Anksiyete'nin çıkış şarkısı Ego'yu müzikseverlerin beğenisine sundu. Çok sesli, renkli ve zamansız bir altyapıya sahip olan şarkının söz müzik ve düzenlemesi Bahadır Tatlıöz imzaladı.

0: her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı? Kader beni senden söyle söküp alır mı? Yoksa derin bir söz bulup seni

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adım atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 107 yıl önce tüm imkansızlıklara rağmen milletçe gösterilen azim ve kararlılığın bugün de Türkiye yüzyılı hedefindeki en güçlü motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açığında alabora olan yolcu gemisindeki iki kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla can kaybı 12'ye çıktı. Kayıp 16 kişi için arama çalışmaları devam ediyor. Yükseköğretim Kurulu, öğrencilerin öğrenim ücretlerinde belirlenen sınırın üzerinde zam yaptıkları gerekçesiyle 23 vakıf üniversitesi hakkında soruşturma başlattı. Üniversitelerin ilan ettiği ücretlerle öğrencilere yansıtılan artışların mevzuata uygunluğu araştırılacak. Birleşmiş Milletler'in son 1000 yılın en güçlü El Niño hava olayının yaklaştığı yönündeki uyarısının ardından İngiliz hükümeti vatandaşlarına elektrik ve su kesintilerine karşı evlerinde birkaç gün yetecek gıda ve su bulundurmaları çağrısında bulundu.
2: Spor.
3: Fenerbahçe ile Beşiktaş Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçla 365. kez rakip olacak. İki takım arasında oynanan 364 derbide Sarı Lacivertliler 137, Siyah Beyazlılarsa 130 galibiyet elde etti. İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları kapanış töreniyle tamamlandı. Türkiye Taranto 2026'yı 111 madalyayla ikinci sırada bitirdi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 44 kuruş, 1 euro 56 lira 32 kuruş, gram altın 6.961 liradan, çeyrek altın 11.294 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı bulutlu, Trakya'nın batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 28, İstanbul 29, Kırklareli 30, Çanakkale 31, Edirne 32 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.
4: Popüler müziğin en iyileri ve en yenileri Küpe FM'de.

0: Küpe FM reklam.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
7: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Göksel İpekçi yeni single çalışması 34 L dinleyicisiyle buluştu. Güçlü bir davul yürüyüşü ve gitar melodileriyle öne çıkan parça, sanatçının alternatif pop rock sound'unu daha enerjik ve dinamik bir noktaya taşıyor.

0: Je cours, je crie, je perds ma voix. Mais c'est toi, toujours toi, ma loi.
1: Bir reklam.
2: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
1: Bir reklam.

Trakya'nın asırlık geleneklerinden biri olan Pavli Panayır'ı bu yıl 116. kez ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde düzenlenecek Panayır 10-13 Eylül tarihleri arasında.

0: Alpe FM reklam.
1: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokak'ta.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
3: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
2: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
4: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

Okan Albayrak yeni teklisi Gitmem Lazım'ı yayınladığı Gitmem Lazım bir ayrılık anlatısının ötesinde insanın kendi yolculuğuna devam edebilmek için verdiği zor ama gerekli bir karara odaklanıyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 29.999 TL, 18.000 BTU 43.499 TL, 24.000 BTU 52.999 TL. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
4: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi, seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Motorinin litresine ortalama 7 lira 79 kuruş, benzinin litresine ise 2 lira 57 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açığında alabora olan yolcu gemisindeki 2 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla can kaybı 12'ye çıktı. Kayıp 16 kişi için arama çalışmaları devam ediyor. Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu'yla Alsu isimli gemilerin çarpışmasının ardından bilirkişi ön raporu ortaya çıktı. Dümende tecrübesiz 3. kaptanın olduğu, kaptanın kamerasında uyuduğu bildirildi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Avrupa Birliği'nin İran'a yönelik ekonomik tecrit operasyonuna resmen katıldığını duyurdu. Bessent, İran rejiminin finansal kaynakları kesilene kadar durmayacaklarını ifade etti.
2: Spor.
3: Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında bugün Başakşehir'e konuk olacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçla 365. kez rakip olacak. İki takım arasında oynanan 364 derbide Sarı Lacivertliler 137, Siyah Beyazlılarsa 130 galibiyet elde etti.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 44 kuruş, 1 euro 56 lira 32 kuruş, gram altın 6.961 liradan, çeyrek altın 11.294 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı bulutlu, Trakya'nın batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: bitti.
1: Trakya'nın en çok dinlenen radyosundasınız. Küpe FM burası. Herkese merhaba. 4 Eylül 2026 Cuma günündeyiz sevgili dinleyiciler. En iyi, en yeni müzikle birlikte sizlerleyiz. Zeynep Bastık, Tolga Akdoğan ve Teoman'ı bir araya getiren iki yabancıyla startı veriyoruz. Hoş geldiniz.

0: Metropfm reklam.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
4: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 1410.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
5: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
7: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
8: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
9: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Senden konuştuk. Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün. Uykudan önce yine sen. Dün de rüyamda kaldın.

Avuçlarında yüzdüm bugün. Saçların dağıldı mı? Saatlerce oynadım durdum. Sabah ilk düşündüğüm dün, uykudan önce yine sen. Bugün yine rüyamda karşılaştık aniden.

Bütün bir hafta boyunca çalışanların sabırsızlıkla beklediği hafta sonuna doğru ilerlediğimiz bu anlarda Pinhani Radyonuz'da Gündüz Gelmez Aklıma

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çarpıcı araştırma. Şempanzeler inançlarını kanıtlara göre değiştirebiliyor. Science dergisinde yayınlanan yeni araştırma, şempanzelerin kanıtları değerlendirip yanlış çıkarımlarını düzeltebildiğini gösterdi. İnsan aklının ayırt edici özelliklerinden biri de bir şeye duyulan inancın kanıtları gördükten sonra değişebilmesi. Ancak yeni bir araştırma bu özelliğin insanlara özgü olmadığını ortaya koydu. Science dergisinde yayınlanan araştırmaya göre şempanzeler de tıpkı insanlar gibi kanıtları değerlendirdikten sonra inançlarını yeniden şekillendirebiliyor. Uganda'daki Ngamba Adası Şempanze Koruma Alanı'nda yapılan araştırmada şempanzelerin önüne içinde yiyeceklerin olduğu birkaç kutu konuldu. İlk ipucu verildikten sonra bir kutu seçen şempanzelere ilk ipucuyla çelişen ikinci bir ipucu daha verildiğinde hayvanların neredeyse daima rasyonel davrandığı görüldü. Örneğin araştırmacılar bir kutuyu sallayarak içinde ses geldiğini şempanzelere duyurdu. Bu kanıta göre kutunun içinde yiyecek olduğunu zanneden şempanzelere bu kez söz konusu kutunun içinde taş olduğu gösterildi. Bunun üzerine şempanzeler aldatıldığını fark ederek hemen ikinci kutuya yöneldi. Araştırmacılara göre ikinci ipucunun daha ağır bastığı durumlarda şempanzeler önceki kararlarını değiştirip doğru kutuyu seçti. Ekibe göre bu sonuçlar şempanzelerin kanıtları tartma, belirsizliği değerlendirme ve kendi düşüncelerini sorgulama yeteneğine sahip olduğunu gösteriyor. Bu son araştırma insanla şempanze arasında bilişsel farkın sanıldığından çok daha dar olduğunu gözler önüne serdi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Motorin litresine ortalama 7 lira 79 kuruş, benzinin litresine ise 2 lira 57 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açığında alabora olan yolcu gemisindeki 2 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla can kaybı 12'ye çıktı. Kayıp 16 kişi için arama çalışmaları devam ediyor. Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu'yla Alsu isimli gemilerin çarpışmasının ardından bilirkişi ön raporu ortaya çıktı. Dümende tecrübesiz 3. kaptanın olduğu, kaptanın kamerasında uyuduğu bildirildi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Avrupa Birliği'nin İran'a yönelik ekonomik tecrit operasyonuna resmen katıldığını duyurdu. Bessent, İran rejiminin finansal kaynakları kesilene kadar durmayacaklarını ifade etti.
2: Spor.
3: Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında bugün Başakşehir'e konuk olacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçla 365. kez rakip olacak. İki takım arasında oynanan 364 derbide Sarı Lacivertliler 137, Siyah Beyazlılarsa 130 galibiyet elde etti.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 44 kuruş, 1 euro 56 lira 32 kuruş, gram altın 6.961 liradan, çeyrek altın 11.294 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı bulutlu, Trakya'nın batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz, hoşça kalın.

0: Kulübü FM reklam.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Yeni konsept, yeni yüz, aynı Boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokak'ta.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
7: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Maylo tuvalet kağıdı kırklı bambu 3 katlı 299.95, Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar renkliler 389.95, Paşa Bahçe konserve kavanoz 1 litre 17.95, Paşa Bahçe konserve kapağı adet 3.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Alp FM reklam.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Chery.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczacımer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
6: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
7: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
8: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.
2: Küpe FM.
3: Penceremin perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar. Yabancısın buralara da nerelerden geliyorsun? Otur dinlen başucuma, belli ki çok yorulmuşsun. Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat, bana bir daha esmeyi anlat. Ha bir de şu esip geçmek nedir, onu bir anlat.

0: İyi oldu, güzel oldu bence.
1: Küpe FM reklam. Reklam.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-50-58.
3: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
1: Küpe FM reklam.

0: ki ya tutuklusun ya da yeraltı.
1: Küpe FM frekanslarında Gülden ve Bahadır Tatlıöz radyonuzda olacak Beni Yak şarkısıyla 4 Eylül Cuma gününde beraberdik. Harika bir hafta sonu diliyoruz şimdiden herkese. Hoşçakalın, keyifli hafta sonları, keyifli akşamlar Türkiye.

Herkese merhaba ve işte ne gündeyiz? Güzel bir cuma gününde daha burada Küpe FM'de sizlerleyiz. Pazartesi sendrom, salı sallanır, çarşamba çarşafa dolaşır, perşembe perişanlıktır. Büyükler eskiden böyle şeyler söylemişler zamanında. Ama cuma ve cumartesi en güzelidir. Pazar günleri de yatılır, dinlenir diyerek bağlayalım konuyu ve başlatalım programı.

0: Küpe FM reklam. Dünya Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli. İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com.
4: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
0: Küpe FM reklam.

Sopayla Hande Yener'le devam ediyor program. Hande Yener'in bu şarkısı biliyorsunuz Z kuşağı tarafından da en çok sevilen şarkı seçilmişti. Gerçekten de Hande Yener zaten tüm şarkılarıyla pop müziğin kraliçelerinden biri olmaya devam ediyor. Efendim Instagram'da bizleri takip edebilirsiniz. Instagram takip listenize Küpe FM'i ekleyiniz. Bizlerden, radyonuzdan, programlardan ve her şeyden haberdar olunuz diyorum.

0: Biçen Market'te büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Çaykur Tiryaki Çay 1000 gram 329.95, Çibo Türk Kahvesi 100 gram 69.95, Eker Yoğurt Yarım Yağlı 2000 gram 124.95, Eriş Un 5 kilogram 129.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Bir reklam.

0: Vay içine vay haline.
1: Küpe FM reklam.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Küpe FM Reklam.

Demet Akalın bir şey mi dedin diyecek şimdi. Yapılan araştırmalara göre insanların en mutlu olduğu düşünülen 2011 yılından bir şarkı diye Ayşe Öz Yılmaz el paylaşmış geçen gün kendi şarkısını. O zaman kısa bir dönem şarkıcılık yapmıştı. Neco'nun kızıdır kendisi. Tanıyanlar bilir, bilmeyenler bilmez. Köşe yazarlığı falan da yapılıyor. Yapılıyor derken evet herkes yapıyor, yapılıyor bir şekilde. Ayşe Öz Yılmaz el de yapıyor. Öyleymiş yani. Var mı aklınızda 2011 yılında nerede olduğunuz, ne yaptığınızla ilgili bir bilgi? Vallahi benim şu an kesinlikle ve kesinlikle aklıma gelmedi. Ama eğer mutlu olduğum bir yıl olsaydı kesinlikle hatırlardım diye düşünüyorum yani. Ve tabii ki sözü Demet Akalın'a bırakıyorum.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe, huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Hileliyle manifestacı Pekkan'la devam edelim. Geçen gün yine manifestin efendim o dansları çok sevilen ismi Hilal böyle birçok yerde paylaşıldı dansıyla. Dansına bir şey diyemem, gerçekten güzel dans ediyor kızlar. Ama bazen çok kötü kıyafetler giyiyorlar ya. Ben kıyafetlerin bu arada dekoltesinden falan bahsetmiyorum, tarzından bahsediyorum. Yani bir kıyafet hem simli hem pantolon hem göğüsten aşağıya böyle çizgileri var hem bileklikleri var. Böyle eldivenleri var, hem boyun kısmı var, hem tüllü. Yani böyle olmamalı bu kıyafetler. Çok daha güzel kıyafetler var, özellikle genç kızlar için. Bunu hep söylüyorum. Ajda Pekkan, Nebahat Çehre falan belli yaştaki kadınlar ne kadar güzel giyiniyorlar ülkemizde, ama gençler onlar gibi giyinemiyor. Çok ilginç ki daha çok alternatifleri var. Bir kere dans eden bir insanın kıyafetinin bu kadar insanın gözünü almaması lazım. Dansa bakamıyoruz. Neyse efendim, biz şarkıyla devam edelim. Manifest ve Ajda Pekkan, Hileli.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çarpıcı araştırma. Şempanzeler inançlarını kanıtlara göre değiştirebiliyor. Science dergisinde yayınlanan yeni araştırma, şempanzelerin kanıtları değerlendirip yanlış çıkarımlarını düzeltebildiğini gösterdi. İnsan aklının ayırt edici özelliklerinden biri de bir şeye duyulan inancın kanıtları gördükten sonra değişebilmesi. Ancak yeni bir araştırma bu özelliğin insanlara özgü olmadığını ortaya koydu. Science dergisinde yayınlanan araştırmaya göre şempanzeler de tıpkı insanlar gibi kanıtları değerlendirdikten sonra inançlarını yeniden şekillendirebiliyor. Uganda'daki Ngamba Adası şempanze koruma alanında yapılan araştırmada şempanzelerin önüne içinde yiyeceklerin olduğu birkaç kutu konuldu. İlk ipucu verildikten sonra bir kutu seçen şempanzelere ilk ipucuyla çelişen ikinci bir ipucu daha verildiğinde hayvanların neredeyse daima rasyonel davrandığı görüldü. Örneğin araştırmacılar bir kutuyu sallayarak içinde ses geldiğini şempanzelere duyurdu. Bu kanıta göre kutunun içinde yiyecek olduğunu zanneden şempanzelere bu kez söz konusu kutunun içinde taş olduğu gösterildi. Bunun üzerine şempanzeler aldatıldığını fark ederek hemen ikinci kutuya yöneldi. Araştırmacılara göre ikinci ipucunun daha ağır bastığı durumlarda şempanzeler önceki kararlarını değiştirip doğru kutuyu seçti. Ekibe göre bu sonuçlar şempanzelerin kanıtları tartma, belirsizliği değerlendirme ve kendi düşüncelerini sorgulama yeteneğine sahip olduğunu gösteriyor. Bu son araştırma insanla şempanze arasında bilişsel farkın sanıldığından çok daha dar olduğunu gözler önüne serdi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
6: Küpe FM.
7: Tarkan geçen gün o bahsedilen ünlü sahnesine çıktı. Yine ortalığı birbirine kattı. Efendim biliyorsunuz Marmaris'te sahne aldı Tarkan ve gerçekten de harika gözüküyordu. Birce Akalay da Tarkan'a bir övgü yapmış sayfasında. İyi ki sana düştü en güzel yıllarımız demiş. Gerçekten müzik adına Tarkan'ı tanıdığımız, Tarkan'la büyüdüğümüz, Tarkan'la beraber büyüdüğümüz bir hayat olması çok güzel bence. Bambaşka Tarkan. O zaman Şımarık dinleyelim.

Zeynep Bastık'la devam edelim. Evlendi büyük ihtimalle Zeynep Bastık. 2 Eylül'de evlenecekti. Serkay Tütüncü ile evlenecekti. Evlendi. Mutluluklar diliyoruz kendisine. Tek taşımı kendim takmadım. Müstakbel eşim taktı demiş. Esasında böyle bir ayrıntıyı söylemeye gerek yok nihayetinde. Evlenecek birisinin tabii ki tek taşını müstakbel eşi takacak. Nilkara İbrahimgil'in şarkısındaki durum farklıydı. Yani illaki bize birisi tek taş takacak değil. Efendim sağ eller havaya, pırlantalar havaya, biz de çalıştık, aldık, taktıktı. O da olabilir. İnsan alır, istediği gibi kendisi takabilir. Yani çok gerekli bir muhabbet olmuş mu? Bence olmuş. Zeynep Bastık'la uslanmıyor, buyla devam edelim. Mutluluklar diliyorum kendisine.

0: Kulübe FM reklam.
1: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi. Seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

Aşkın Nur Yengi'den şimdi sizlere güzel bir şarkı çalacağım. Ne çalacağım Aşkın Nur Yengi'den? Sevdiğimiz şarkılarından bir tanesi. Ne olsun, sıramı bekliyorum olsun. Benim en sevdiğim Aşkın Nur Yengi şarkılarından biridir. 2017 yılında vefat eden arkadaşı Harun Kolçak'a da geçtiğimiz günlerde onun bir şarkısıyla andı. Aynı dönemin sanatçılarıydı gerçekten.

0: Küpe FM reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Melike Şahin'le Durma Yürüsene ile devam edelim ve bu arada hemen ben sizlere yine yürüyüşün faydalarından bahsedeceğim. Çünkü artık yarın sabah ya da öbür sabah bilmiyorum ya da akşam fark etmez. Tam randımanlı bir şekilde yürüyüş işine başlıyorum. Eylül ayı da geldi, bahane diyor, havalar serinledi. Düzenli egzersiz beynin travmatik anı kaynaklı duyduğu korku ve acıyı unutmasına yol açabilirmiş, biliyor musunuz? Travma sadece bir anı değil, hayatta kalma moduna takılı kalmış nöral bir bağlantı örüntüsüymüş. Bu bağlantılar yürüyüşle ve düzenli egzersizle tekrardan yapılandırılabilirlermiş. O zaman ne yapıyoruz efendim? Elimizden geldiğince yürümeye dikkat ediyoruz. 30 dakika, 40 dakika fark etmez. 5000 adım, 7000 adım. Yeter ki hareket edelim. Melike Şahin, Durma Yürüsene.

Derya Ulu ve Asıl Gökten bir yansıma dinleyelim. Bülent Ersoy'un geçen gün seyircisiyle yaşadığı bir olay vardı biliyorsunuz. Biraz ağır konuşmuştu seyircisine. Bülent Ersoy'un da maalesef böyle bir tavrı var. Tarzı demeyeceğim çünkü tabii ki insanlarla sahnesine kendisini izlemeye gelenlerle yani çok da fazla bu şekilde konuşmamak lazım. Magazinde görmüşsünüzdür zaten. Ve çok güzel Derya Ulu'lu Asil Gök'e de sorulunca acaba bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz diye bizden yaşlı büyük insanların ne yaptığını sorgulayacak değiliz demişler. Tabii ki Bülent Ersoy'u karşılarına alacak halleri yok, Allah korusun. Ve işte yansımayla devam ediyoruz.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çarpıcı araştırma. Şempanzeler inançlarını kanıtlara göre değiştirebiliyor. Science dergisinde yayınlanan yeni araştırma, şempanzelerin kanıtları değerlendirip yanlış çıkarımlarını düzeltebildiğini gösterdi. İnsan aklının ayırt edici özelliklerinden biri de bir şeye duyulan inancın kanıtları gördükten sonra değişebilmesi. Ancak yeni bir araştırma bu özelliğin insanlara özgü olmadığını ortaya koydu. Science dergisinde yayınlanan araştırmaya göre şempanzeler de tıpkı insanlar gibi kanıtları değerlendirdikten sonra inançlarını yeniden şekillendirebiliyor. Uganda'daki Ngamba Adası şempanze koruma alanında yapılan araştırmada şempanzelerin önüne içinde yiyeceklerin olduğu birkaç kutu konuldu. İlk ipucu verildikten sonra bir kutu seçen şempanzelere ilk ipucuyla çelişen ikinci bir ipucu daha verildiğinde hayvanların neredeyse daima rasyonel davrandığı görüldü. Örneğin araştırmacılar bir kutuyu sallayarak içinde ses geldiğini şempanzelere duyurdu. Bu kanıta göre kutunun içinde yiyecek olduğunu zanneden şempanzelere bu kez söz konusu kutunun içinde taş olduğu gösterildi. Bunun üzerine şempanzeler aldatıldığını fark ederek hemen ikinci kutuya yöneldi. Araştırmacılara göre ikinci ipucunun daha ağır bastığı durumlarda şempanzeler önceki kararlarını değiştirip doğru kutuyu seçti. Ekibe göre bu sonuçlar şempanzelerin kanıtları tartma, belirsizliği değerlendirme ve kendi düşüncelerini sorgulama yeteneğine sahip olduğunu gösteriyor. Bu son araştırma insanla şempanze arasında bilişsel farkın sanıldığından çok daha dar olduğunu gözler önüne serdi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

Geldik programın sonuna, herkese güzel bir akşam diliyorum, hoşça kalın diyorum. Hafta sonu yine buradayım ama sizler hiçbir yere ayrılmayın, çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: PFM reklam.
1: Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM Reklam.

0: cidden.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
2: Çarpıcı araştırma. Şempanzeler inançlarını kanıtlara göre değiştirebiliyor. Science dergisinde yayınlanan yeni araştırma, şempanzelerin kanıtları değerlendirip yanlış çıkarımlarını düzeltebildiğini gösterdi. İnsan aklının ayırt edici özelliklerinden biri de bir şeye duyulan inancın kanıtları gördükten sonra değişebilmesi. Ancak yeni bir araştırma bu özelliğin insanlara özgü olmadığını ortaya koydu. Science dergisinde yayınlanan araştırmaya göre şempanzeler de tıpkı insanlar gibi kanıtları değerlendirdikten sonra inançlarını yeniden şekillendirebiliyor. Uganda'daki Ngamba Adası şempanze koruma alanında yapılan araştırmada şempanzelerin önüne içinde yiyeceklerin olduğu birkaç kutu konuldu. İlk ipucu verildikten sonra bir kutu seçen şempanzelere ilk ipucuyla çelişen ikinci bir ipucu daha verildiğinde hayvanların neredeyse daima rasyonel davrandığı görüldü. Örneğin araştırmacılar bir kutuyu sallayarak içinde ses geldiğini şempanzelere duyurdu. Bu kanıta göre kutunun içinde yiyecek olduğunu zanneden şempanzelere bu kez söz konusu kutunun içinde taş olduğu gösterildi. Bunun üzerine şempanzeler aldatıldığını fark ederek hemen ikinci kutuya yöneldi. Araştırmacılara göre ikinci ipucunun daha ağır bastığı durumlarda şempanzeler önceki kararlarını değiştirip doğru kutuyu seçti. Ekibe göre bu sonuçlar şempanzelerin kanıtları tartma, belirsizliği değerlendirme ve kendi düşüncelerini sorgulama yeteneğine sahip olduğunu gösteriyor. Bu son araştırma insanla şempanze arasında bilişsel farkın sanıldığından çok daha dar olduğunu gözler önüne serdi.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
3: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
4: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
5: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
6: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.00.

Bir hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz doktor.

kapanır eser. Batıdan bir çocuk evine döner yatıdan. Soy beni sol baştan soyu doktor.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gocunma o zaman, olur mu? Yani

ne kadar güzel, ne kadar yüce. Aşık oldum, aşık oldum.

Özlemek güzeliz kavuşunca, alışılıyor bir kadehle uyuşunca. Ama yandı canım yine senden konuşunca. Bir güneşim var, niye sensiz göreyim?